Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Herkese sürpriz, herkese selamlar, günaydın, merhaba. Haberler neden girmedi? Çünkü malumunuz bugün aslında çok daha yoğun bir heyecanla karşılamayı beklediğimiz bir karşılaşma vardı. Bizim bu Dünya Kupası yolculuğundaki son maçımız da aslında bu bölümde. Bu turnuvada işte ne olacak, ne bitecek burada belli olacaktı. Önceki maçlardan birinde en azından bir gol atabilseydik. Fakat yani ilk iki maçtaki performansın ardından az evvel artık neticelenen A-Millilerin D grubu son maçı 3 puanla kapatıldı. Yani Türkiye 3, ABD 2 şeklinde 3-2'lik bir aslında galibiyetle turnuvayı kapadı. En azından hanemize 3 tane gol yazabildik, her ne kadar elenmiş olsak da. Bu şekilde aslında bizler de bu yolculuktaki en azından noktayı koymuş olduk. Evet, şey gibi yani, insanın böyle hevesi kaçtıktan sonra sana ne yaparsa yap, ya da ne bileyim asiti kaçtıktan sonra kolayı içmek istemiyorsun falan gibi yani. Bu maçın gelişmeleriyle alakalı olduğu için haber bültenimiz ilerleyen dakikalarda burada olacak. Herkese selamlar, güzel bir gün olsun. Tarihler 26 Haziran, günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Radyolarınızda an itibariyle başlayan program.

0: başlıyoruz.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Günaydın Türkiye!
3: Mobilya aksesuarları satıcısıyız. Biz aile şirketiyiz.
4: Ve sen ne gibi aksesuarlar var?
3: Şöyle söyleyeyim. Menteşedir, Rider, Toptan ve Karakemi satıcılar var.
4: İzzet Altın mı menteşe?
3: Ya bizim elektriği biraz geç kaldı. Nişanı ondan önce yapmıştık da.
4: Nasıl yani? Sen evlenme ya teklifinden önce mi nişan yaptın?
3: Yok yani şöyle. Kızı istedik.
4: Evet.
3: Verdiler. Sonra evlenme teklif ettim. Onlar iki yüzden nişan aldık.
4: Ya siz niye bunu sırasına hep karıştırıyorsunuz ya?
3: Benim bildiğim, ben zannediyorum ki evlenme teklifi öyle olmuyor. Önce nişan yapılıyor. Sonra teklif yapılıyor diye biliyordum.
4: Allah Allah. Öyle ne değilmiş. Alakası var ya? Öyle saçma şey mi olur? Zaten nişan yüzüğünü taktığına göre teklifi kabul etti anlamına geliyor. Bir daha o formaliteden sormuş oluyorsun o zaman. Peki madem öyle, evlenme teklifini yaparken yüzük aldın mı?
3: Evet aldım onu. Onu var unutmadım.
4: Onu bilelim de.
3: Evet teklif aldım.
4: Ne kadar sıkıntılı bir süreç değil mi Mehmet? Bir sürü masraf çıkacak şimdi ya.
3: Bayağı çok. Alttan nasıl kalkacağız bilmiyorum.
4: Düğünlerde bazen hani kız tarafı biraz daha insaflı yaklaşıyor. Biz sonuçta yuva kıracağız bilmem ne yapacağız falan diye, ama bazı gelinlerin de gözü çok fena açık ha. Ben söyleyeyim, bayağı böyle düğün öncesinde bir liste veriyor erkek tarafına. Ondan sonra şunlar alınacak falan diye. Size de yapıldı mı öyle bir şey? Daha zaman var ama.
3: Yok,
4: atıyorum annesi şey der, ben kızıma 7 tane Adana burma istiyorum, bir tane Trabzon hasır set istiyorum falan diye. Hani böyle şeyler olmadı mı?
3: Yok Doğancan, öyle bir altın istemiyor olamaz. Çünkü ben evlenmeden önce söylemiştik hani böyle. Ben dedim daire aldım, hani altınları falan sattım. O yüzden dedim altın falan takamam dedim. Bunları benden istemeyin kesinlikle dedim. Öyle anlaştık yani, altın yönden rahatım.
4: O zaman tapu isteyecek anası.
3: Yok tapu tapu benim için, sıkıntı yok.
4: Sen kardeşini dinle bak görürsün.
3: Doğancan ama açma ağzını aman diyeyim.
1: Doğan Canlı yayında.

keyiflerin yerinde olması, işimizin gücümüzün rast gitmesi dileğimle. Hadi bakalım. Ben sizi böyle sabah hayır dualarıyla yollayan kişiyim. Evet.

Herkese yeniden günaydın. Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere yıllardır benim de akıllılık yapıp bir daha tamam en azından bir günü fixlersek o gün ekstra yeni bir konu bulmak zorunda kalmam diye belirlediğim o gün bugün. Öneri günü, birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz her cuma sabahı. Bugün de İzlediğiniz bir dizi film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, yediğiniz bir yemek, farkına vardığınız bir durum ya da işte hayat tecrübelerinizden yola çıkarak arkadaşlar bakın size benim en büyük tavsiyem şu olur diyebileceğiniz ne varsa ucu bucağı açık, herkes birbirine türlü konularla alakalı önerilerde, tavsiyelerde bulunuyor bu sabah. Varsa eğer sizin de buyursunlar, ilerleyen dakikalarda telefonları almaya başlayacağım ama öncesinde yoklamamızı alalım. Beni şu an kim nereden dinliyor? WhatsApp'tan yazmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan. Hadi bakalım WhatsApp'tan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınızı yazmaya başlayın. Birazdan hızlı hızlı bir bakalım kimler gelmiş, kimler yok. Not alıyorum bunları ona göre. Aynen.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımların sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vay vay vay vay vay vay. Hoş geldin, oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Önce hızlı bir yoklama turu alalım, bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. Her cuma sabahı olduğu üzere bugün birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz bilginize.

Yüzümüze cümle kuramayanlar arkamızdan hikaye yazar olmuş. Allah zihin açıklığı versin, hayırlı cumalar demiş Gülcan. Haydi. Ankara'dan Cemil günaydın, selamlar. Samsun'dan günaydınlar diyor sevgili Melis, günaydın. Konya'dan Erhan. Yok yazma beni ha, geldim ben de diyor. Tamam yazdım Erhan. Sevilay Ataşehir'e selam. Kuşadası'ndan Cengiz. Ahmet Bey günaydın. Avustralya Melbourne'den dinliyor. Selçuk Avustralya'dan. Ayşe yazmış. Gebze halk otobüsündeyim Doğancan. Bakın görüyorsunuz değil mi programın çeşitliliğini. Bir dünyanın öbür ucundan, bir İstanbul'un öbür ucundan. Ya. Bursa'dan Sezin, gece nöbeti bitmek üzere. Radyomuz açık, kulağımız sende Doğancan. Musa ve Behçet abiyle kulağımız sende diyen Tolga günaydın. Kadıköy Eczane'den Özlem yazmış günaydın. Fransa'dan bir mesaj var. Çok seviyorum seni demiş Serya. Ay ne mutlu bana günaydın. Avcılardan Ayten. Selamlar. Nide'den kocaman selamlar diyor sevgili Gamze. Günaydın. Bolu Sakarya yolunda tır şoförü Eşref. Herkese selamlar demiş. Ankara'dan Durukan yazmış günaydın, selamlar. Beylikdüzü'nden herkese selamlar, okul yolundayız diyen Emre ve Necip.

0: Viyana'dan dinliyor sevgili Hatice, günaydın. Seni dinleyen herkese selam olsun Doğan Can diyen sevgili Neşe. Eşim Nuri, torunum Melis'le Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Ay ne güzel. Peki şimdi malumunuz bu sabah Amililer D grubunun son maçını oynadı. Aslında biz bu yolculuğa veda ettik ilk iki müsabakada gol gelmeyince. Fakat galibiyetle kapatılan bir karşılaşma oldu. Bu yüzden haber bültenimiz yarım saat rötarlı bir şekilde bir gelsin bakalım ne olmuş ne bitmiş memlekette, ardından buradayız.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum, ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı. 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri Yetkilisi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dışı sahili, Braçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bugün böyle bir garip başladı ya. Böyle bir enteresan, hani ne bileyim, böyle bir, bilmiyorum, bence birçoğumuzda tabii bu hani müsabakalarla alakalı türlü heyecanlarımız kursağımızda kaldı ya. Şimdi mesela evet, galibiyetle turnuvayı kapattık ama işte ağlama demenin ne faydası var? Dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Vallahi bir böyle kendimin hem neşesiz hem böyle ne bileyim, yani sevinsem ayıp, üzülsem ayıp. Ama neyse. Bir de ben sabah uyandım, Instagram benim hesabımı kapatmış. Bu ara böyle haberlerimize düşmüştür. Herkesin böyle sebepsiz yere hesapları kapatılıyor vesaire. Ben de gördüm onu. Sabah klasik rutinim, uyandığım zaman telefona bakıyorum. Şöyle bir Instagram'ı bir yeniliyorum. Yatağın içinde bir 30 saniye göz gezdir. Bari kalk, hazırlan Doğancan. Aa, baktım hesabım kilitlenmiş. Zınk uyandım. Birden aha dedim. Sonra neyse, hızlı bir şekilde o itirazları falan yaptım. Yani benim hesabım işte mavi tikli oluşu, işte ne bileyim falanı filanı, bazı detayları var o işlerin. Ondan sonra kimliğimi mimliğimi gösterdim. Açtılar 15 dakika sonra da öyle. Bu da böyle bir anım. Niye anlattıysam size. Yani bir böyle gerildim. Ha, ne olacak, gitse diyeceksiniz de. Evet öyle, ama işte ne gerek var şimdi yani. Orada bir sürü şey var. Yıllar içinde biriktirdiğim bir arşiv yani en nihayetinde. Benim fotoğraf albümüm gibi içerikler var. İşte 1 milyondan fazla takipçi var. Şimdi bir daha aman kim uğraşacak yani. Emek günün sonunda. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Yoklama faslını bir kenara bırakıp hemen hızlıca öneri bölümüne geçebiliriz. Herkes bir başkasına fayda sağlayacağını düşündüğü bir öneride, bir tavsiyede bulunsun istiyoruz. Varsa eğer sizin de, ya arkadaşlar bakın ben şu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim. Ben şuna uyandım, sizi de uyandırmak isterim. Ben şöyle bir şey deneyimledim, siz de yapın isterim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12, 212 368 62 12, ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0531 785 90 80. Doğancan sen ne anlatıyorsun ya, Türkiye maçı kazandı yazmış birisi. Sen ne anlatıyorsun esas? Kazandı. Oh wow. Wow. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Peki başıma bir iş gelmezse, şimdi bu haber sarktı vesaire falan derken, hani sarkmadı aslında da, işte gündemden dolayı yarım saat röterli girdik haberi. O yüzden işte şimdi yeniden benim bir reklama gitmem lazım, ama reklamdan sonra telefon bağlantıları, öneri mesela.

0: mesajlarınızı vesaire hepsi birazdan burada.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

Femi Cenk. Valla efsane. Çok güzel. Çok güzel şarkı. Ve işte Femi Cenk Süper FM'de sabahımıza eşlik etti. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa haydi artık siftahımıza atalım. İlk telefon bağlantımız için 0212-368-6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Doğancan Bey, Mehmet Şahin'den.
1: Hoş geldin Mehmet. Seninle açıyoruz dükkanın kepengini. O yüzden aman abi bak lütfen.
0: Yok hocam yok. Ben tam siz aslında sabah yaşamış olduğunuz problemle alakalı bir öneride bulunmak istiyorum.
1: Kimin ne yaşadığı?
0: Instagram'da Instagram'ımız kapanmıştı ya size.
1: Açıldı ama.
0: Evet açıldı. Şimdi bu maalesef çok büyük bir problem. Bu işten çok ciddi gelir elde eden Türkiye'de işletmeler var.
1: Evet. Artık bu arada herkesin dükkanı Instagram. Yani bütün şey eskiden web siteleri vardı. Şu an pek web siteleri kullanılmıyor. Herkes Instagram üzerinden ticaretini yapıyor.
0: Evet ve aslında şöyle, bu benim naçizane uzmanlık alanım. Ben bir dijital ajans sahibiyim. Yani şu anda o kadar büyük bir problem haline geldi ki, siz bahsederken ben de buralanıp aslında bu durumu izah edeyim. Neden olduğunu ve insanların aslında bundan biraz da olsa bu sıkıntıyı aşabilmek için neler yapabileceğini böyle kısaca bir anlatmak istedim.
1: Evet de abi bu yani şey, özet geçelim çünkü çok herkes ilgilendirmiyor ya. Belli başlı kişileri tamam. İlgilendiriyor çünkü. Evet.
0: Hemen çok hızlı anlatıyorum. Şimdi Instagram bu sahte profilleri kapatmak için yapay zekayı dahil etti. Evet. Ve yapay zekayı dahil etmesiyle beraber de maalesef bu kontrol süreci de çok sıkıntılı bir hale geldi. Toleransı çok düşük ve hesapları kapatıyor. Ya burada herkesin yapması gereken şey şu, çünkü işletmeler Türkiye'de çok büyük bir mağduriyet yaşıyor. Milyonlarca hesap kapalı şu an dünya genelinde. Aynen bunu söyleyeyim. Ne yapmaları lazım? İşte profil doğrulamalarını yapmaları lazım. İki faktörlü doğrulamalarını yapmaları lazım. Doğum tarihleri ve isimler falan hepsi kesinlikle kimliktekinin birebir olması lazım. Eğer bunlar olursa herhangi bir yani problem olduğunda en azından hızlıca açabiliyorlar. Evet. Genelde teknik ekip bu işi çözüyor ama o kadar büyük bir yığılma var ki.
1: Evet.
0: Bunu çözmeleri de zaman alıyor.
1: Benim ne öyle mesela. Benim haliyle tabii ki yani şey, usulüne uygun her şey. Hiç öyle bot takipçi yok. Hiçbir şekilde hani hesapla alakalı soru işareti olabilecek bir şey yok. O yüzden açtılar hemen de. Hani evet. Ben ne yaptım yani? Beni niye kapattınız?
0: İşte maalesef sıkıntı da burada. Bu yapay zekanın toleransını o kadar hassas bir hale
1: getirdi. Ya başlarım onun toleransına. Adam mısın ulan sen? Sen kimsin benim hesabımı kapatıyorsun? Gerizekalıya bak ya. Sabah kalktım benim hesabınız askıya alındı. Ne yaptım ulan ben?
0: İşte maalesef öyle. Hiç alakasız. Aslında tişört satan bir firmanın toplu kurallarından ötürü hesapları kapatıldı diyor.
1: Evet, evet ama orada da işte başka tabii dengeler giriyor işin içine. Çünkü atıyorum kesinlikle. Usulüne uygun faturasını kesen, bunun ticaretini yapan insanlar olduğu gibi dolandırıcı da var. Tişört satıyoruz diyor, adama kargo bile yollamıyor ya da uyduruyorum teknolojik ürün satıyorum diyor. Paketin içine hıyar koyup yolluyor gibi şeylerden dolayı ne yazık ki kurunun yanında yaş da yanıyor. Evet, işte gerekli önlemlerinizi almanız lazım, o kimlik doğrulamaları vesaire hesaplarla aynen alakalı öyle. Dikkat edesin. Peki sağ ol Mehmet abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Memleket yangın yeri, hele bizim derdimize. Instagram. Ayağını denk al. Adam mısın lan sen? Komple banlayacaklar beni şimdi. Bak ben biliyorum sizi ya. Hemen. Ne anlatıyor abi ya bu sabah sabah? Gözümüzü zar açtı. Kapanırsa kapansın, yenisini açarız demiş. Kanki senin 324 takipçili hesabın için böyle bir kaygın olmayabilir ama bazı insanlar gerçekten emek veriyor ya oraya, yani böyle o takipçi sayısı onun müşteri kitlesi oluyor günün sonunda, o yüzden bazıları için tabii önemli. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa hadi hemen bir telefon daha sıkıştıralım bence. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: yandığın yeri.
1: Mahalle yanarken. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Konya'dan Fatma Nur Sena ile görüşüyorsunuz.
1: Fatma Nur, öğrenci misin?
2: Evet.
1: Bugün karne alacaksın, kaça gidiyorsun?
2: 8. sınıfım.
1: Artık yani ortaokul bitti, liseye geçiyorsun.
2: Şükür ki dönemi full uyuyarak geçirdim.
1: Ne? Dönemi uyuyarak?
2: Evet.
1: He, bir de geçeceksin ha liseye.
2: Evet, 77 ortalamayla geçtim şükür.
1: Vay be, bir de uyansaydın belki daha neler yapacaktın ha?
2: Valla görüyorum işte, ne yapayım?
1: Fatma Nurcuğum, nedir acaba senin önerin?
2: Önerim lütfen karneye giden öğrencilerimiz vardır belki. Lütfen topuklu ayakkabıyla gelmesinler. Tüm okul spor ayakkabıyla gelmiş, öğretim topuklu ayakkabıyla giyinmişim sadece ben.
1: Topuklu ayakkabı giyinmesinler mi dedin?
2: Evet.
1: Zaten öğrencisin, neden topuklu ayakkabı giyesin ki?
2: Öylesine yani, bizim okulda iki kişi giymiş de çarşamba günü balomuz vardı. O günden beri ya hocalarımız diyor ki siz hala balodan çıkamadınız mı diyor.
1: Oradaki kıyafetlerle hala böyle özenip gelen arkadaşlar, evet, var, anladım. Evet, ama okulda doğru değil. Özel bir gün olduğu zaman tamam da günlük okul rutininde topuklu ayakkabı giyinmez.
2: Özel gün var. Hem de özel gün var. Sözünü kestim ama teyzem bugün bir de sözü var.
1: Ne alaka Fatma Nurcuğum? Vallahi bak
2: Nurcuğum. Özel gün de var. Ama özel gün de var.
1: İyi, hadi sabah enerjimizi yolla.
2: Tamamdır, görüşürüz.
1: Doğrup doğrup atıyorsunuz yayına. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Hadi haberlere gidip buradayız.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum, ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı. 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuela'da dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuela'da mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD ile mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri Yetkilisi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti. Amirli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Aytan Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dişi sahili, Braçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Kaliteli radyo programcısını bir radyoya koyan Doğan Canlı yayında.

Ve bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük tavsiyem şudur diyebileceğiniz, gerçekten fayda sağlayacağına emin olduğunuz bir şey varsa arayın. Öyle laf olsun, torba da olsun diye arayıp adamı delirtmeyin be. Hadi. 0212 368 62 12 telefon numaram. 0212 368 62 12.

Bu arada kaçıranlar için pazartesi sabah yayınımı başka bir enerjiyle açacağım. Sevgili kankim Kadir Ezildi geliyor. Kadir'le yapacağız pazartesi sabahki yayını. O yüzden Allah yardımcım ve yardımcımız olsun. Pazartesi Kadir Ezildi burada. O yüzden böyle hani türlü temizlik tüyoları alabileceğiniz gibi ben hiç onun modelinde başka bir insan daha görmedim. Yani bazı insanlar var gerçekten şahsına münhasır ve Kadir de yani öyle çok rastlanabilir bir karakter değil. Bilmiyorum, değişik. Onu hem gerçekten çok seviyorum hem ondan çok fazla nefret de ediyorum. O da bana karşı öyle bu arada ama yani ben duygularımı net bir şekilde ona söylediğim için o inadına söylüyor. Yoksa benden nefret edeceği bir şey yok. Gelsin yüzüne de söylerim programda, duyarsınız. Neyse, o yüzden şimdi yakın arkadaşım da olduğu için programda çok eğleneceğimize eminim ki daha evvel iki kere daha gelmişti ki bu arada bilmeyenler biz yıllar öncesinde Kadir programıma konuk geldi, öyle tanıştık da arkadaş olduk. Daha sonra sadıcı oldum. Bitmek bilmeyen o düğün serüvenini hatırlayanlar vardır. Ya bir insan evlenirken kaç tane etkinlik yapabilir? Gelin çıkarması, bohça taşıması, sözü istemesi, nişanı iki tane, düğünü falanı filanı, kınası. Sadece evlenecekler diye 8-10 tane etkinlik yapıldı ya. Of. Neyse, bitti şükür.

0: Bozkurt yazmış yine, diyor ki Dünya Kupası'nda müthiş ve saçma sapan bir şekilde eğlenmemizin ardından mecburen hanım köylü olarak bu saatten sonra Brezilya taraftarıyım diye mesaj yollamış. Ha, Brezilyalı mı eşin? Hanım köyüne bak. Ay, gelmişken ha ne, stüdyoyu kırklayın şimdiden demiş Osman. Ha, yürüsün gitsin, laf edemez. O gittiği yerlerde öyle çok sıkıntı yaşatmıyor ya, öyle bir dünyası yok. Evet, bu arada yayın başından beri yazdığı mesajlarla beni taciz eden bir dinleyicim var, Berke. Bir mesaj yollayacağım, eşime sürpriz yapmak istiyorum, onu yayında okur musun diyor demişti. Ben de tamam dedim. Diyor ki bu söz biricik eşim Burcu için, bazen en güzel duyguları kelimeler anlatamaz. Sadece şunu bilmeni istiyorum, seni seviyorum ve kalbindeki yerin hep çok özel demiş Berke. Burcu, inanma Burcu. Erkeklerin hepsi aynı, yalan. Şaka şaka. Alo. Alo. Ne alo?
1: Düştü. Tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca. O da mı düştü? Tamam, 2-3 tane daha mesaj okuyayım o zaman. Dünya Kupası bitti, elendik Doğancan. Bırak şimdi Kadir'i demiş.
0: Esas onu bırak, elendik daha ne, neyini konuşacağız?
1: Yani en azından tamam, hani bunlar da hiç gol atamıyor diyemeyecekler elenmiş olsak da. Yani 3-2'lik bir galibiyet. Keşke bir önceki maçta gelseydi de bugün çok daha başka duygularla uyanıp maçı izleseydik. Ben uyanmadım açık söylemek gerekirse.
0: Alo. Aa, ne oluyor be?
1: Tamam, son kez deniyorum. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Elmas Tukul.
1: Elmas değil mi?
2: Evet.
1: Hoş geldin Elmas. Nereden arıyorsun? Tanıyalım biraz.
2: Sakarya Adapazarı'ndan arıyorum.
1: Evet. Hala yatıyorsun gibi anlıyorum. Doğru mu?
2: Yok, hayır. Arabadayım.
1: Ha, uyandık. Geride güzel.
2: Geldim.
1: Hadi bakalım. Bugün öneri tavsiye günü. Hadi bakalım. Nedir önerimiz?
2: Önerim bugünün ebeveynlerine. Şey diyorlar ya, bu ne diyeyim? İşte ergenlik bilmem diye.
1: Ha.
2: İşte, ergenlik adına çocuklarını, şımarık çocuklarının ergenliğe sığdırdıklarını nefret ediyorum. Bir çocuk şımarıklık yapıyor.
1: Aha.
2: Ay işte ergenlik döneminde ya.
1: Evet, sanki bizim o dönemlerimiz olmadı sanki, değil mi? Yani.
2: Ya belki bizim de o dönemlerimiz olmuş olabilir ama hani en azından saygısız değildik.
1: Bir de nerede durman gerektiğini bilerek çocukluk geçirirdik muhtemelen. Yani ben de hani böyle yaramazlık yapıyordum vesaire, ne bileyim, sokakta arkadaşlarımla küfürlü konuşuyordum falan, ama bir büyüğümün yanında neye ne kadar yapıp yapmamam gerektiğini biliyordum
2: bunu
1: yani.
2: Bunu biliyorduk.
1: Evet.
2: Ve ailemiz de bizi uyarabiliyordu. Bakın bu saygısızlıktır, terbiyesizliktir diye uyarabiliyordu.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi Elmas? Beni uyarmıyorlardı bile. Bana annem sadece bakıyordu. Ve ben baktığında aha diyordum, tamam sus Doğancan.
2: Sadece
1: bakıyordu. Hani bana kimse böyle gelip de bir şey izah etmiyordu. Bu konuda otoriteyi sağlamaya çalışırken günümüz anne babalarını da ben bu arada sonsuz anlıyorum. Benim de evladım olsa ben de o mutlu olsun diye elimden geleni yaparım. Çünkü biz birçok şeyden mahrum büyüdük belki. Sevgi anlamında, ilgi anlamında.
2: Şöyle bir şey söylemiştim.
1: Ben de diyeydim. Neyse, evet.
2: Sevgi, saygı göstereceksin çocuğuna ama bunu da öğretmen gerekiyor. Yani yaptığın şımarıklığı ergenlik deyip geçmemek gerekiyor.
1: İşte öğreterek, anlatarak olmuyor. Bunu uygulamalı yapmak gerekiyor. Ama bunu uygulayabilmek de ayrı bir kültür. Bizim anne babalarımız da bunu gördüğü için belki öyleydi. Biz de bazılarımız belki... Şimdi dönem de başka bir dönem ya. Mesela bizim zamanımızda bu elimizdeki bu telefonlar yoktu çocukluğumuzda. Dolayısıyla başka hayatlar nasıl fikrini sadece televizyonlarda, konuda, komşuda, okulda biliyorduk. Ama şimdi o... Dünya o kadar kolay bir şekilde erişilebilir elimizde ki, çocuğa sen bir şey söylediğin zaman o öyle de yani, her şeye de bir cevabı var. Dolayısıyla hani böyle ifade ettiğin...
2: Çocuğun her cevabı olduğu da annenin, anne babanın da artık cevap verebilecek durumu var ama.
1: Tamam sen ver o zaman.
2: Ben
1: Allah Allah. Hay ne yapacaksın yani, bu dönem böyle, bu dönemin çocukları bu şekilde
2: ama
1: olmak durumunda.
2: Bu dönem böyle diyerek de... çocuklarımızı şımarık ve ukala yetiştirmemiz gerekmiyor.
1: Kesinlikle ben zaten senden yanayım da ne yapacağız diyorum.
2: Ben senden yanasın da ne diyeyim? Bu dönem böyle diyor.
1: Bacım değiştir o zaman, kalk değiş, ne yapacaksın?
2: Öneride bulunuyorum.
1: Hayır yani bunu değiştirebilmek
2: tamam,
1: kolay değil.
2: Bir tane mi öneri bulunabiliyoruz?
1: Bakayım kotanız var daha. Evet buyurun.
2: Lütfen Türkiye'deki sürücüler sinyal vermeyi öğrenin.
1: Ay ne kadar yaratıcı bir öneriydi.
2: Ya ne yapayım? Sana da öneri beğendiremedik bu sabah.
1: Oh hasettim oh.
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın herkese. Günaydın. Bu arada Ankara'ya gidip toplandığınız gibi Sakarya'ya da gelip toplanmanızı ve biz sizi görmek istiyoruz.
1: İnşallah. Vallahi büyük bir memnuniyetle umarım. Peki hadi gelsin sabah enerji. Ha, gelmiş miydi az önce? Gelmişti.
2: Geldi
1: tabii.
2: Geldi.
1: Peki günaydın. Görüşmek üzere. Selamlar. Car car car car car car car. Sanki ben çocukları bu hale getirdim. Ay sinir tepeme çıktı ya. Hay ben ne yaptım yani? Yanlış bir şey mi konuşturmuyor da beni? Neyse ama şu kesinlikle doğru. Özgüvenli çocuklar yetiştirmek isterken biraz yol yordan bilmeyen, işte sınırları doğru çizemeyen bir nesil yetişebiliyor. O biraz sıkıntılı. Ama işte her döneminde kendi içinde baktığınız zaman bizim dedelerimizin çocukluğu bambaşkaydı. Dedemizin dedesinin çocukluğu bambaşkaydı. Her dönemin kendi içinde gündemi farklı. Tarzı farklı, üslubu farklı. Bugün bizim çok normal olarak kabul ettiğimiz birçok şey bundan 50 sene öncesinde yani mümkünatı yok, ne münasebet efendim, olacak iş mi denecek şeylerken bugünden baktığımız zaman da 50 sene sonrasında kim bilir ne bekliyor bizi. Dolayısıyla ben şöyle özetlemek isterim bu meseleyi, aman çok da şey yapmayın yani. Yani. Evet, kısa bir ara.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
10: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
2: FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Az önce bu dönemin çocukları, bizim dönemin çocukluğu vesaire bir muhabbet oldu ya. Bir dinleyicim diyor ki Doğancan 95 yılında Ankara'da şort giydim diye dayak yemiştim. Şimdi beni döven abinin torunu dövmeli ve küpe takıyor. Hadi hadi. İşte devir değişiyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa biz buradayız. Buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 numaralı telefondan da WhatsApp'tan yazmanız mümkün.
2: Bu ara eskilere taktım.
1: Ama böyle arada kalmış, duyduğunuz zaman aa ulan böyle bir şarkı vardı hakikaten ha dedirten şarkılar çalmayı seviyorum.
2: Mesela bu neydi?

Atakent'ten Muammer diyor ki benim önerim diğer radyo programcılarına. Hepsi toplansın bir gün senin programı dinlesin. İnsanlara nasıl güzel bir enerji verdiğini örnek alsınlar demiş. Muammer, dinlemediklerini mi zannediyorsun? Dinleyin dinleyin. Şaka tabii, bütün meslektaşlarıma selam dinleyenler varsa. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz ama benim yolum biraz farklı. Ankara'dan İbrahim yazmış. Ha dur, o da bir istek yapmış. Bolu'dan Büşra. Matematik öğretmeniyim, bir dershanede çalışıyorum. Bolu'nun kışı soğuk olur, duymuşsunuzdur. Yeni nesil çocuklar neredeyse buna rağmen çıplak geliyorlar. Evladım giyinmeyi mi unuttun diyorum ama hiç hava cıvada umurlarında.

0: O zaman bir telefon daha alalım. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Adın ne?
1: Elif.
0: Elif. Kaça gidiyorsun Elif?
1: İkiye geçeceğim.
0: Evet, bugün karne alacaksın değil mi?
1: Evet.
0: Oley. Hadi bakalım, heyecanlı mısın? Üçe geçeceksin. Ya, ikiye mi geçeceksin, üçe mi?
1: İkiye.
0: Yani sen 7 yaşındasın değil mi?
1: 7, 6 diyebilirim. Yani 7'ye gireceğim.
0: Vay be. Yani sen 2019'da mı doğdun? 20.
1: Evet herhalde. Tam hatırlamıyorum.
0: Evet, çok uzun zaman oldu çünkü, karıştırabilirsin. Peki Elif'ciğim, bugün öneri günü. Sen ne önereceksin bize?
1: Bilmem ki.
0: Neden aradın peki bizi?
1: Böylesine.
0: Kim var senin yanında?
1: Annemle babam.
0: Ver, en yakınında kim varsa telefonu ona ver lütfen Elif'ciğim. Ver.
1: En yakında annem var.
0: Tamam, ver anneyi telefona. Anası, gel gel, kaçma gel. Annesi. Anası.
2: Ben varım, bu babası benim.
0: Ha, babası, gel babası. Adın ne?
2: Emin.
0: Emin abi, burası gittiğiniz AVM'nin şey mi, oyun parkı mı, çocuğu bırakmaya geldiniz herhalde?
2: Yok yok, okula şeye gidiyoruz, karne almaya gidiyoruz.
0: Benim suçum neydi
2: Ankara'da
0: peki?
2: Ankara'da yoğun trafik var.
0: Tamam, Elif'in anlatacak hiçbir şey yok. Neden aramasına müsaade ediyorsunuz?
2: Aslında var, söyledi de heyecanlanıyor, çevreyi temiz tutalım.
0: Tamam, sana diyeydi.
2: Yok, bana değil, hep herkese
0: çevremizi
2: temiz tutalım.
0: Anladım abi, peki. İyi, hadi ailece sabah enerjimizi yollayın o zaman.
2: Günaydın.
0: Bakın, ben çocukları çok seviyorum tabii ki. Kurban olurum bütün çocuklara. Ama analar, babalar. Rica ediyorum.
3: Günaydın sevgili.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Saymıyorum, bir telefon daha alacağım tabii ki. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531-785-9080. Şu an çaldığım şarkıdan dolayı eğer ben kovulmazsam, hiçbir zaman kovulmam. O yüzden yani test ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Bakın ne çalıyorum. Çok güzel bir remix yapmışlar ya. Yani kaç yıllık şarkının getirildiği hale bakın şimdi.

0: Ya nasıl sözler bunlar ya? Abi böyle bir şey var mı ya? Tam böyle yani bir yandan rahatlama veriyor tabii insana bu gibi kallavi ve net cümleler ama zaten şarkının adı da Beddua. Yani dümdüz etti vallahi Bülent Ersoy. Çok güzel. Hadi bir telefon daha gelsin. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Zonguldak'tan Ferhat ben.
0: Hoş geldin Ferhat. Nereden arıyorsun? Hayırlı yolda yayınlar. Mısın yani şu anda?
1: Yoldayız, çocuk servisini. İşte eşimizi işe bıraktık. Dönüş yolundayım şu an.
0: Haydi bakalım.
1: Geçiyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Zonguldak'ta bir kamu kurumunda çalışıyoruz.
0: İyi, kolay gelsin. Ferhat, şimdi yalnızsın değil mi? Eşin de yanında değil.
1: Yok, evet.
0: Tamam, o zaman gelelim bu şarkıdan yola çıkarak soracağım soruya. Böyle gençlik dönemlerinde belki eşinle yeni tanıştığın süreçte böyle bir tatsızlık oldu, ayrıldın. Belki eşinden önceki türlü hikayelerde tribe girip de dinlediğin en ağır arabesk şarkı hangisiydi? Ya hiç unutmam, hep şu şarkıyı dinleyip kederlenirdim dediğin bir şarkı var mı?
1: Vallahi Doğan Can, ben şöyle söyleyeyim, biz Ferdi Tayfur hayranıyım ben. Yani onun şarkılarını dinliyoruz. Öyle bir aşk acısı falan vesaire olmadı. Ben ilk çıktığım kız arkadaşımla evlendim. Yani ilk sevgilimdi, onunla da evlendim.
0: Hadi sadece, ya kaç yaşında tanıştınız?
1: Evet, 27 yaşında.
0: 27'ye yani kadar kimseyle sevgili olmadın mı?
1: Ya öyle ufak tefek şeylerimiz oldu yani, görüşmeler vesaire de.
0: Tamam canım yani.
1: Ciddi anlamda öyle bir görüşmemiz olmadı yani, nişandır vesaire öyle bir şeyler olmadı.
0: Canım biz her görüştüğümüzde yüzük mi takıyoruz sanki?
1: Yok hayır, bu anlamda hani böyle ciddi görüşlerim de işte hani ne bileyim iş ilerlesin de 5 ay 6 ay 1 sene öyle uzun işlerimiz olmadı yani. De.
0: Öyle 5 ay bile sürmedi öncesindeki ilişkiler.
1: Yok ya, böyle fazla yani işten güçten.
0: Bir neyse kurtarmışsın kendini, güzel.
1: Aynen.
0: Peki
1: aynen.
0: Bugünün öneri günü nedir acaba, tavsiyen?
1: Doğancan, ben yakın çevremden de bu son zamanlarda işte şöyle bir mevzular var. Mesela sosyal medya fenomenleri olsun, bu televizyonda spor programlarındaki yorumcular olsun. Yani bunlar mesela işte bunların altına yorum yazdığınız zaman hani işte çok böyle hani hakaret anlamında değil ama hani eleştiri gibi, yani bir tık eleştiri. Ondan sonra bir mahkeme süreci olabiliyor.
0: Ne olabiliyor?
1: Mahkeme süreci. Bunların bu işte bu diyeyim işte vatandaşların işte avukatları yok işte böyle böyle demiştiniz, şöyle demiştiniz tarzında. Bir dava süreci olabiliyor. Orada bir 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bine kadar böyle bir şeyler olabiliyor. Sosyal medyadan yani fazla yorum yapmasın insanlar.
0: Sen anladığım kadarıyla salladın birilerine ki bunu söylüyorsun.
1: Ona benzer bir olay yaşadık böyle yakın zamanda.
0: Niye?
1: Türkiye'de herkesin salladığı yani neredeyse böyle birine yazdık biz de, ama çok öyle hakaret anlamında değil.
0: Siyasi miydi? İsim verme de, siyasi biri miydi?
1: Siyasi değil, böyle bu spor programında çıkan bir adam var. Her yere çıkıyor gerçi, o da hatta tutuklandı şimdi son zamanda.
0: Neydi ya hocam? Nagihan kocası var. Neydi Rasim o. Ozan?
1: Aynen. Ya işte oradaki yorumumuz da böyle, bu adam dedi, bu adam işte her programa çıkıyor böyle abuk subuk yorumlar yapıyor. Millet de bunu dinliyor. Vay halimize. Buna tarz,
0: bu kadar değil mi? Küfür yok. Aynen. Herhangi bir şey yok. Sadece bunu yazdın.
1: Bu tarz yorumdan dolayı ceza geldi. Bundan sonra bir baktık. Eşimize dostumuza böyle sağdan soldan işte duyuyoruz başımıza gelince. Bu tarz yani yorumlara yazmasın insanlar. Yani yalanlar 10 bin, 20 bin.
0: Kaç para ceza kestiler peki?
1: Normalde 9 bin liradan başlıyormuş. Avcı Bey yardımcı oldu sağ olsun da, ufak bir cezayla biz kapattık işi de. Ama bu hafta biliyorsunuz.
0: Vay be.
1: Yani.
0: Demek ki Rasim Ozan oradan da yürüyor.
1: Rasim Ozan fena ya. Adam her yerden yürüyor.
0: Valla tamam, ben 9 bin liraysa ben de söyleyeyim o zaman. Çok sevimsiz bir adam gerçekten. Yani hayatımda o kadar sevimsiz bir adam görmedim.
1: Yani Doğancan diyorum ya, hakaret de yok. Hani sadece yani bu adam kanal çıkıyor abuk sabuk yorumlarla millete akıl veriyor. Vay
0: izlemeyecek o zaman insanlar. Arz talep meselesi yani, böyle
1: yani ama,
0: böyle ne dediğini bilmeyen insanları bu şekilde, eğer hani sonuç itibariyle arz talep var ki günün sonunda bu yapımlarda yapılıyor. Dolayısıyla mesela bak örnek vereyim. hayat tarzı vesairesi falan filan değil. Sakın ne olur kimse başka yere çekmesin, yanlış anlamasın. Mesela Murat Övüç o kadar çok milyon milyon izleniyor. O kadar çok takipçisi var. Gittiği yerler o kadar çok gerçekten doluyor ki. Evet. Bu tarz uslupta olan, hani verdiği mesajlar, ondan sonra halinden tavrından bahsetmiyorum. Yani duruştan şeyden bahsediyorum, söylemlerinden bahsediyorum. Ne dediğini aynen bilmeyen insanlara, işte uslubu doğru olmayan insanlara böyle prim verirseniz ondan sonra da yani.
1: Ya işte izleniyor, karşına çıkıyor. Bazen sinir oluyorum, bir iki kelam bir şey yazayım diyorsun. Demek ki yazmayacaksın yani. Bunları işte çıkartan da bir, ne bileyim.
0: Sen dur, sen yeter yani. Daha yeni ödemişsin, sus. Ben konuşurum aynen senin yerine. İyi Ferhat, evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın, hayırlı işler olsun.
0: Sağ ol, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Varsa sizin de bir tavsiyeniz, öneriniz buyursunlar.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsor Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: pam pam pam pam. Yıllar sonra yeniden viral olan şarkılardan bir tanesi. Hande Yener'in bu şarkısı bu ara böyle çok fazla videolar çekilen bir şarkı haline geldi. Öyle işte. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Telefonları birazdan haberlerin ardından alacağım yine ama 3-5 mesaj paylaşayım. Ne bu? Kayseri'den Melike. Doğancığım, ben bir ara iş işten geçmeden sağlık taraması yapılmasını önermiştim. Sen de başka bir tarama adı söylemiştin konu konuyu açınca. Neydi o? Sanki diğerlerini yaptım da bir o kaldı. En azından hani bir hatırlamak istiyorum demiş. Ne acaba? Ne şey mi? İntolerans testinden mi bahsettim acaba? Şöyle bu genellikle böyle işte ben yediğime içtiğime dikkat ediyorum ama bir türlü kilo veremiyorum. İşte hani değerleri kontrol ettirmek lazım. Orada işte vitaminlerle alakalı belki eksikler var. Belki vücudumuzun daha fazla almaması gereken sizin görece faydalı olduğunu düşündüğünüz bir şeyi sık tüketiyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Ya da işte uyduruyorum, bazılarımız yoğurt yediği zaman hiçbir şey olmuyor ama o laktozun etkisi bazıları çok daha farklı olabiliyor. Hiç ummadığınız yerlerden uyduruyorum. Mesela birinin asla patlıcan yememesi lazım. Bu bilgiler işte bu intolerans testinden, yani vücudunuz neleri tolere edemiyor bunu anlayabiliyorsunuz. Böyle bir test var. Bunu yani birçok sağlık kuruluşu yapıyor diye biliyorum. İntolerans testi hakikaten uzun vadede ne yiyip ne yemediğinizi ortaya çıkarıyor. Bir arkadaşıma kahve içmemen lazım sonucu çıktı. Yani yüksek oranda kafein ona zarar veriyor sonucu çıktı. Ve bana küfür dolu bir mesaj yolladı. Senin yüzünden gittim bu testi yaptırdım. Ne yapacağım ben şimdi diye içiyor ama kahve. Yani bırakamam ben kahve diyor. Ha, bu arada bu akılları ben size veriyorum. Ben yaptırdım mı? Hayır. Yani bilgiyi paylaşıyorum sadece. Benim de yaptırmam lazım. Kısa bir ara, haberler, hemen ardından muhabbet et.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde haber bültenimizi sunuyorum. Ben Çetin Erker. Amili futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Okullarda bugün karne zilinin çalmasıyla yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başlıyor. Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan belediye başkanları AK Parti'ye katıldı. İzmir'deki operasyonda Seferihisar ve Balçova belediye başkanları dahil 25 kişi gözaltına alındı. Seferihisar Belediyesi İmar Müdürü tutuklandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti. Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 188'e yükseldi. 1520 kişi yaralandı. 200 kişi enkaz altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız mesajını paylaştı. Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşından deprem ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda bilgi aldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden terör örgütleriyle bağlantılı 103 kişi tutuklandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İran Meclis Başkanı, serbest bırakılan varlıklarla ABD tahıl ürünlerinin alınacağı iddiasını yalanladı. ABD-İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı. Umman açıklarında seyreden bir gemiye mermi isabet etti. ABD Dışişleri yetkilisi İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgesinin bir bölümünden çekildiğini duyurdu. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin iki zanlı yakalandı. 10 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği iddia edilen öğretmenin tutukluluğuna devam kararı verildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Okul, kantin ve yemekhanelerinde gıda güvenliği için soğuk zincir dijital takip sistemi kurulacak. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasında Aselsan'ı övdü. ABD'nin tartışmalı yaşam şartlarıyla gündem olan Timsah Alcatraz olarak bilinen göçmen gözaltı tesisi kapatılıyor. Tesis bir yıl önce Trump'ın katıldığı törenle açılmıştı. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti. Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pildişi sahili, Kuraçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta Aliş Köprüsü, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere kavşağından Büyükçekmece mezarlığına kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris kavşağından Esenler otogara kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz. RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Yeni saatten sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar bakın, bu size çok fayda sağlar. O yüzden size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir şey varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bu arada her cuma şu dakikalarda normal şartlarda sevgili Kadir Koç yayında olup bize türlü tarih hikayeleri anlatıyordu. Fakat Kadir Hoca Amerika'da, birkaç gün önce Amerika'ya gitti ve galiba önümüzdeki hafta da olmayacak. Dolayısıyla hem saat farkı hem çok yazar diye bu hafta Kadir Hoca yok, haberiniz olsun. Çok istiyorsanız ben Google'dan bir iki tarih hikayesi açıp anlatabilirim size. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Bugün öneri günü, birbirimize türlü tavsiyeler veriyoruz.

Doğancan en büyük tavsiyem evlenmeyin diye mesaj yollayan Nur. Nur ama WhatsApp profil fotoğrafında eşinle gayet sevgi dolu bir fotoğraf görüyorum şu an. Ne bu? Yalan mı? Mecburiyet mi? Doğancan sana tatile çıkmayı öneriyorum demiş Erhan. Aa, Erhan siz yeter ki isteyin. Düşman çatlatalım gel el ele. Bir dakika niye bu arada? Şey mi yani? Sıkıldığın için mi? Hani ben kopamıyorum bari sen git gibi mi yoksa hani ben mutlu olayım diye mi? Yusra Nur, karne almaya gidiyorum. Seni çok seviyorum Doğancan abi demiş. Yusra'cığım hadi bakalım başarılar. Şu an beni karne almaya giderken dinleyen sevgili çocuklar. Hadi bakalım şimdiden hepinize iyi tatiller. Allah'ım yaşasın, pazartesinden itibaren kafamız biraz daha rahat edecek. Ya Rabbi güldür şu kulunu.

0: alsınlar artık şu karneleri, trafik kitlendi be diyen Derya.
1: Derya'nın sinir.
0: Bakayım yani şu anda ana arterlerde öyle aman aman bir krizlik durum var mı? Yok. Bir iki araç arızası var, onları söyleyebilirim. Hacı Şerif Avcılar arasında araç arızası var, trafik yoğun. Cennet Florya arasında E5'te yine bir araç arızası var. Haliç Orta Köprü'de Otakçılar yönüne doğru giderken de yine bir araç arızası kaynaklı, trafik yoğun. Köprülerde de klasik Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçerken sabah trafiği. Yani abart Derya. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, benim.
0: Hiç anlamıyorum, hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa alalım.
2: Tamam, bir saniye. Alo.
0: Günaydın, isim nedir?
2: Günaydın, İrem.
0: İrem hoş geldin, nereden arıyorsun?
2: Kastamonu Arak ilçesinden arıyorum.
0: Ne güzel. Kastamonu'ya dair pek bir şey bilmiyorum ben. Dürüst olmak gerekirse hiç yolum da düşmedi. Oralı mısın?
2: Buralı değilim, aslen Çankırı Ilgazlı'yım.
0: Çankırı'ya dair de pek bir şey bilmiyorum.
2: Ama kaç köprü yani var?
0: İç Anadolu, ha doğru.
2: Sarımsak festivalimiz var, bekleriz. Çankırı'ya gelmek isterseniz de haftaya düğünüm var, ona
3: sus,
2: bekleriz.
3: Bir sus, taş Kastamonu, taş köprü, sarımsak, taş köprü, taş Kastamonu, sarımsak.
0: Evet, oradan biliyoruz, doğru. Peki İrem, ne düğünün mü var dedin haftaya?
2: Evet, haftaya da Çankırı'da düğünüm var dedilerim seni. İlk önerim bu.
0: Ay ne güzelmiş. Ne kadar zamandır devam eden bir ilişki?
2: 4 yıl.
0: 4 yıl artık zamanı geldi.
2: Evet.
0: Nasıl? Düğün mü, nikah mı olacak?
2: Nikah düğünde olacak.
0: Ha tamam, yani düğün yapıyorsun yani, anladım. Evet.
2: Aynen yapıyorum.
0: Kaç kişi geliyor? Davetli sayısı kaç?
2: 500 kişiyi aşkın olur diye düşünüyoruz.
0: Haydi bakalım. Nasıl? Oğlan tarafıyla evet. Aran iyi mi? Her şey yolunda mı? Razı mısın görümcelerinden, kaynanandan? He?
2: Oğlandan razıyım.
0: Allah Allah. Sadece oğlandan razısın yani.
2: Hepsinden razıyım. Hepsinin canı sağ olsun. Gerçekten iyi insanlar.
0: Evet, evet. Dur, hele bir imzayı atsaydın İrem. Nikahtan sonra arasaydın keşke. Hiç şey oldu mu Allah aşkına? Böyle hani bu sonuç itibariyle düğün hazırlıkları, işte nişanınız oldu falan oldu filan oldu. Ya da ev kurulurken böyle bir alışveriş yapıldı. Haliyle atıyorum eşinin kız kardeşi ya da kardeşinin hanımı Eltin olacak olan zat. Görümcen, kaynana falan, böyle alışveriş faslında böyle tadını kaçıran, dönüp kendi ailene ya ne yaptılar biliyor musun diye anlattığın bir şey oldu mu?
2: Şöyle ki, biz tüm alışverişimize eşimle beraber çıktık. İkimiz de, benim ailemle onun ailesi geldi. Ben de farklı bir yerde çalıştığım için aileler olabildiğince uzak tutmaya çalıştık süreçte. Hmm. İkimiz hallet gerçi, öyle olunca da hiçbir problem olmadı.
0: Hmm. Ama gelselerdi muhtemelen olur muydu diyorsun?
2: Yok, olmazdı yine.
0: Doğru, öyle diyeceksin. Evet, neyse, gelelim konumuza. Nedir önerin?
2: Beni her sabah teyzem uyandırıyor işe gitmem için.
0: Evet.
2: Alarmımdan sonra ilk arayan teyzem. Ve ben de diyorum ki tamam, uyandım. Ve alarmlarımın hepsini de erteledim. Ben bugün yine işe geç kaldım teyze. Çok özür dilerim teyzem.
0: Uyandım deyip bir daha geri yattın yani.
2: Önerim, alarmlarınızı siz uyanın diye arayanları asla kapatıp ertelemeyin. Yoksa benimle geç kalırsınız.
0: Hele ettiği öneriye bak. Bu ne? Kız kaç yaşında? 4 yaşında mısın?
2: 25 yaşındayım.
0: Gelinliğin nasıl diye yazmış birisi. Tabii ki kız bunu soran.
2: Evet, çok güzel. Onu da düğünüme beklerim.
0: Şey ama yani modeli nasıl? Böyle hani anlatsana biraz. Böyle işte omuzları açık bilmem ne falan gibi bir şey mi?
2: Yok, tesettürlüğüm. Olabildiğince sade bir gelinlik seçen diye giderek en taşlı tuşlu en kabarığını seçtim.
0: He.
2: Ve geri döndüm.
0: Bol taşlı parıldayan bir cisim yaklaşıyor
2: evet.
0: Yani.
2: Evet evet.
0: Hiçbir gelin robot değildir. İrem, hadi hayırlısı, ağzınızın tadıyla çok da güzel gelsin düğününüz inşallah. Gelsin abi, sabah enerjimizde.
2: Günaydın.
4: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Kenan diyor ki abla da maşallah tuttuğunu düğüne davet ediyor. Ne kadar lazım acaba yazmış. Ya güzel tatlı heyecanlar bunlar. Ya daha önce kızı konuşturma, düğünü iptal ettireceksin şimdi demiş Yusuf. Ne dedim ya ben, Allah Allah, yine ben kabahatli oldum. Soru da mı soramayacağız? Yoksa yok işte. Kısa bir ara.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
6: Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: günün konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz eğer varsa sizin de. Ya arkadaşlar bakın, size en büyük tavsiyem, en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir mesele. Buyursunlar, 0212 368 62 12 telefon numaram.
1: Hazır mıyız?
2: Sanki hiç dört.
0: Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Doğancan, farkında mısın? Kimi azarlarsan azarla gülüyorlar. Hiç şimdiye kadar azarladığın biri kızmadı sana demiş Zeynep. Arsızlar. Arsızsınız. Şaka şaka. Ya çünkü ben kimsenin kalbini kırma derdinde değilim. Anlık orada şaka yapıyoruz zaten. Bir de hakikaten tepki gösterilmeyecek bir şeye de tepki gösterdim mi? Ben de deli değilim yani. Aranıyorsunuz, ne yapayım? Benim önerim, çocuklu tatile gitmeyin. Özellikle 2,5-3 yaşındaki bir çocukla şehir turuna asla gitmeyin. Yoksa her şehirde güzelim müzeler, doğa harikası yerler yerine çocuk parkına gitmek zorunda kalırsınız diyen Serpil. E olsun, o da öyle güzel anılar biriktirmesin miydi yani?

0: Doğancan, ne olursa olsun Amerika'ya yenilmedik. Amerika'yı yenerek Türkiye'nin gücünü onlara gösterdiğimiz için mutluyuz diyen Erhan. Okey. Tamam Erhan.
1: Doğru.
0: Ama işte Mahmut Tuncer'in bir türküsü var. Kime ne faydası var diye. Hadi bir telefon daha gelsin bakalım. Günaydın.
2: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Uğraş ben. Hatırlar mısın bilmiyorum, birkaç kez vardım ama.
0: Hoş geldin. Uğraş mı dedin?
2: Evet.
0: Uğraş.
2: İsimle ilgili bir şaka falan yapmıştın hatta.
0: Yapmışımdır ama yapılmayacak gibi değil, hatırlayamadım ya. Uğraş, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş hoş yapardın?
2: İnşaat mühendisiyim. Bence hatırlamadın herhalde.
0: Hatırlayamadım, evet. Uğraş, bugün öneri günü, nedir acaba önerin?
2: Benim önerim şu, şimdi yani meslektaşlarıma bir öneri bulmak istiyorum. Bizim hesap yaptığımız programlar var mesela. Paket programlar var. Bu paket programları kullanırken gözünüzü seveyim. Yani her şeyde programa güvenmeyin. Biraz kafanızda tasarlayın, olur olmaz. Yaptığınız işi bir önce siz bir olur mantığıyla yapın. Ondan sonra programa olur olmaz diye yükleyin diyeyim daha doğrusu. Yani anlamsız bağlantı detayları var. Ben çelikle ilgileniyorum yani. Çelikle ilgileniyorum inşaat kısmına. Böyle yani. Benim önerim bu.
0: Teşekkürler Türkiye. İyi peki Uğraş, sağ ol. O zaman hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Günaydın.
0: Günaydın, selamlar. Tolga Gündüz yazmış, bir tane şarkı yükledim, bir baksana ona, enerjisi acayip yüksek diyor. Hadi bakalım neymiş, ben de şimdi sizinle beraber dinleyeceğim. Ay biliyorum bunu ya Tolga abi, geçen gün duydum. Yapay zekalı değil mi?

Ay güzel şarkıymış hakikaten ya. Can Demir söylüyor. Gel dedim geldin. Artık o kadar çok algımız bozuldu ki. Bak herkes hakikaten Doğancan yapay zekaya benziyor yazmış. Sebebi çocuk gerçekten çok profesyonel sesini yönetmiş ya da güzel bilgisayardan geçirmiş bilmiyorum ama... Güzel, evet, enerjisi yüksek. İyi çalarız bunu. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler, öneriler veriyoruz. Varsa eğer sizin de buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir. Reklama gitmeden bir telefon daha almak isterim. Hemen şöyle hızlıca 3-5 mesaj daha okuyayım. Ardından telefonumuzu alacağız. Ayvalık'tan selamlar diyor Halil. Buradan bazı şoför arkadaşlara önerim. Gerektiğinde on sinyal kolunu kullanın arkadaşlar. Sizin aklınızı mı okuyacağız biz nereye döneceğinizi, ne yapacağınızı? Korkmayın, bedava o kolu kullanmak demiş sevgili Halil. Doğru.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın Doğancan. Rıdvan ben.
1: Rıdvan. Nereden arıyorsun?
0: Ankara'dan.
1: Benim tanıdığım Rıdvan mı?
0: Evet. O
1: Vay,
0: Rıdvan.
1: Vay Rıdvan gel.
0: Özledim evet. Ya. Nasılsın? Çok, iyi misin?
1: Çok eski dinleyicim. Kıdemli dinleyicilerimdendir Rıdvan. İyi, seni evet. Sormalı. Ne yapıyorsun? Evlendin mi sen Rıdvan?
0: Evlendim Doğancan, evet.
1: Ay, hadi gözün aydın.
0: Sağ olasın. Ellerimden
1: hatırlıyorum
0: öpüldüm. 17 aylık kızım var.
1: Aa, bak o zamanlar evet. Aranıyordun çünkü, hatırlıyorum.
0: Ya aslında dolaylı yoldan senin de katkın var bu evliliğe de.
1: Ne? Nasıl yani?
0: Ya şöyle. Benim eşim... Seni dinleyen dinleyicilerden birinin kuzeni. O söylemişti. Rabbim nasip etti. Oldu be Doğancan. Çok şükür.
1: Şimdi bu arada birçok dinleyicim şey diye düşünecek. Ne alaka, o dinleyiciyi nereden tanıyordu? Şöyle, eskiden bir tane fan kulüp kurmuşlardı. Facebook'un daha yoğun olduğu zamanlarda. Orada böyle evet. Benden bağımsız buluşmalar yapıyordu dinleyicilerim. Böyle işte hadi bu hafta şuradayız, hadi bu hafta buradayız. Bir ev oturmalarına gidiyor böyle 20 kişi, 30 kişi. Söyleşilere beraber organize olup geliyorlardı vesaire falan. Artık elinizi ayağınızı çektiniz benden.
0: Evet.
1: Ama o ekip dağıldı herhalde, değil mi?
0: O ekip evet dağıldı Doğancan. Herkes evlendiği bir yerlere gitti.
1: Şey gibi düşünün. Mesela İsmail YK'nın da fanları vardı. Çocukken onlar ağlıyordu falan. Sonra hepsi evlendi, baklandı. Saçmalamayalım artık, yeter, ne yapıyoruz biz demeye başladılar ya. Onlar da o hesap. Rıdvan, vay be, ne güzel. Benim yani... çağrım ne bu işte? Ben olmasam demek evlenemeyecektin.
0: Efendim?
1: Ben olmasam tanıyamayacaktın o zaman eşini.
0: Ya nasip kısmet bu işler. Sen dolaylı yoldan vesile olmuşsun.
1: Dolaylı molaylı değil. Hayır dolaylı değil.
0: Ne istiyorsun Doğancan, söyle.
1: Bilmiyorum, gönlünden ne koparsa.
0: Benim gönlüm...
1: Ben dilenci değilim. Şey, ne istersen yani onu söyleyeyim ya. İyi Rıdvan, çok mutlu oldum. Ne, maşallah daim olsun. Nedir acaba ya, senin önerin, tavsiyen?
0: Ya şöyle, ben bir film izlemiştim. Bir... Köpeğin sadakatini anlatan bir film vardı.
1: Hachiko
0: diye filmin ismi. Evet.
1: Ama yani bu böyle hani Muhteşem Yüzyıl'ı önermek gibi bir şey ya. Hachiko'yu bilmeyen mi var? Gerçi
0: yani
1: olabilir.
0: Vardır, vardır.
1: Evet, çok iyi. Hachiko gerçekten hani yürek dağlayan bir hikayesi var. Onun hatta şeyde Tokyo'da heykeli de var. Hachiko'nun
0: evet,
1: heykeli
0: biliyorum.
1: Var.
0: Filmin sonunda onu da gösteriyorlar zaten.
1: Evet.
0: Yani izlemeyen varsa tavsiye ederim. Güzel filmdir. Keyif alacaklarını düşünüyorum izleyecek olanları.
1: Vay be Rıdvan. Benim de evlendin ha. Vay be, sen de evlendin.
0: Barış senin başına Doğancan.
1: Hepiniz valla kurtardınız kendinizi. Ben hala burada hay. Kime ne faydası var?
0: Biz de seni öyle sevdik Doğancan.
1: Sağ ol. Ben iyice kendimi böyle mahallenin delisi gibi hissetmeye başladım. Hepiniz bir şekilde yolunu buldunuz hayatım. Ben her sabah kalkıyorum burada. Neyse, iyi. Hadi daim olsun. Gelsin sabah enerjimizde.
0: Gelsin. Öncelikle buradan eşimi çok seviyorum. Kızımı çok seviyorum.
1: İnada yapıyor.
0: Bunu bildireyim. Ankara'dan herkese günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Az önce hani Tolga Gündüz bir şarkıdan bahsetti, onu çalayım deyip çaldım ya o hareketli şarkıyı. Bir dinleyicim şey yazmış. Ay yazık Tolga Bey'e, kıyamam. Arabesk çalacaksın korkusundan sana pop şarkılar bulmaya çalışıyor yazmış. Çalacağım ki bana. Ne çalayım arkadaşlar? Bir Ferdi Baba yapıştıralım mı reklamdan? Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması tüm podcast

0: Yavaş yavaş toparlayacağız. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Her cuma sabahı olduğu üzere. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Tuvalette misin? Ekolu geliyor ses.
1: Tamamdır, hallettim. He. Merhabalar.
0: Çıktın mı tuvaletten?
1: Yok yok, hoparlördeydiniz, aldım.
0: İsim nedir acaba?
1: İsmim Seda.
0: Seda,
1: Ankara'dan
0: hoş geldin.
1: Arıyorum.
0: Selamlar.
1: Merhabalar.
0: Tanıyalım. Ne iş yaparsın Seda?
1: Ben okul öncesi öğretmeniydim ama şu anda çalışmıyorum.
0: Niye başın kaldırmadı çünkü artık?
1: Biraz evet, ara verdim. Hem de kendi çocuğum olunca sanki böyle bütün enerjimi onlara verince ona haksızlık oluyor gibi
0: hissettim. Haydi Allah başlasın, ne güzel. Peki Seda, bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba tavsiyen?
1: Yani şöyle, ne kadar tavsiyedir bilmem. Biz 3 kız kardeşiz. He. Her hafta da annemle babamın evini temizlemeye gidiyoruz. İşte onların yemeklerini yapıyoruz falan. Ondan sonra yemek yaptık, yedik. Biz üçümüz kahve içmeye çıkıyoruz. Çocukları annemle babama bırakıyoruz. O bir ritüel oldu bizim ailemizde. Ondan sonra bir gün dedi ki annem, ya bizi de götürün ya da dedi hani çocuklarınızı götürün. Biz dedik ki ikiniz de götüremeyiz. Biz temizlik yaptık, hani yemek yaptık, yorulduk. Bu bizim için haftalık bir şey. Me time.
0: Evet.
1: Bizim için. Ondan sonra annem gibi dedi ki, o zaman dedi bize de kahve alın. Hani bir kahve içiyoruz ya, bu ne kahvesi diyor. Her hafta koşarak gidiyorsunuz içmeye. Biz de bunların kutulu, marka vermeyeyim, kutulu kahvelerden aldık. Bir gün getirdik. Annem de daha bu teknoloji mağazalarına gitmiş. Demiş ki bu kahveden içiyor bizim kızlar, torunlar. Bir de bu kahve makinesinden verir misiniz de. Bunları dışarı göndermeyelim. Bari evde yatsınlar ki. İşte o teknoloji mağazası da istedikleri doğrultuda bir kahve makinesi vermiş.
0: İşte böyle latte yapan, americano yapan falan. Tamam.
1: Evet evet. Ondan sonra artık dışarı da çıkamıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Sonrasında evet. Kahveyi de evde içiyoruz.
0: Sen anneye latte mi aldın? Ne aldın?
1: Evet, sütlü latteydi zannediyorum.
0: Tamam, ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu dönemin gençleri, bu dönemin 30-35-40 yaşlarında olanlarının çok böyle olağan bir şey olmakla beraber, özellikle Anadolu kültüründe büyümüş ve hani böyle türlü alışkanlığı olmayan büyüklerimiz, atıyorum şu an belki 60-65 yaşında, hayatı boyunca evet, aslında o kahveyi hiç içmemiş. Enteresan geliyor ama yani birçoğumuzun, aile büyüklerinin bu gibi alışkanlıkları yok. Birçoğumuzun rutini de olsa onlar için böyle enteresan da geliyor. Bir yandan aslında yaptığı, hani siz dışarı gitmeyinden ziyade hani mutlu olacağım bir şey yapmış. Bir de sizinle de keyifli vakit geçirmek istiyor sonuçta anne babada.
1: Evet evet, bütün şu anda da.
0: Yani bunu nereye bağlayacağız? Öneri dediğin ne yani? Ne önereceksin?
1: Yani dışarı gitmek istemiyorlarsa bir kahve makinesi alsınlar bence. Büyüklerine öneriyorum.
0: Çok uyduruk bir yere bağladın ama evet. Doğru.
1: Ne güzeldi bence yani.
0: Kız ne oluyor kahve içmesen? Sanki elin ayağın mı titriyor? Çok mu elzem?
1: Ya o değil tabii ya. İşin şakası bir yana. Maksat beraber olmak.
0: Öyle evet, iyi. Ne güzel. Güzel günleriniz olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz
1: teşekkür
0: Seda.
1: Teşekkür ederiz. Günaydınlar.
0: Günaydın. Bir de bununla ilgili böyle sosyal medyada türlü türlü içerikler var, görmüşsünüzdür belki. Bazen bazı konularla alakalı işte dönemin görece her şeyini bildiği iddia eden ben ve akranlarım olmak üzere yaşıtlarım, işte 35-40 yaşlarında olanlarımız, anne baba hayattaysa bazı konularla alakalı ya sen onu nereden bileceksin, ya o öyle değil, ya bu bilmem ne, ya da bazı şeyleri hak görmemek, ya o ne anlar demek vesaire, aslında bir yerde de o kadar büyük haksızlık ki. Çünkü evet senin anan, evet senin baban, ama onlar da bu hayata ilk kez geldi. Yani senin deneyimlediğin, ki dediğim gibi şu an işte akranlarımın büyük bölümü çok daha başka bir döneme doğduk biz. Çok daha teknolojinin, çok daha imkanın, çok daha çeşitliliğin fazla olduğu bir döneme denk geldik. Ama bizim işte anne babalarımız 60 yaş üstü, 70 yaş üstünün aslında hayatı boyunca hiç deneyimlemediği birçok şey hali hazırda zaten var. Ne bileyim, bir yerlere giderken beraber bir şeyler yapmak, deneyimlediğiniz bir şeyi onlara da ortak etmek vesaire, hem anı biriktirmek açısından çok kıymetli, hem de yani ne bileyim, mesela İstanbul'da yaşayıp da, uyduruyorum, Bağcılar'da yaşayan bir ailenin belki anne babası hayatı boyunca bir kez bile vapura bile binmemiş olabilir. Var. Boğazı bile görmemiş olabilir. Var. Böyle bir sürü hikaye var. Herkesi kendi standartlarınızda, herkesi kendi alışkanlıklarınıza göre değerlendirmeyin. Dolayısıyla bazı çok küçücük şeyler bazı insanlar için çok büyük anlam ifade ediyor. Diyor ve minik bir araya gidiyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize hayırlı cumalar. Ve şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Pazartesi sabah yeniden burada olacağız. Hem de bir farklı konuğumuz var. Kadir Ezildi geliyor. Kadir'le yapacağız pazartesi sabahki programı. O yüzden Süper FM'de cümbüş var. Haberiniz olsun. Şenlik var. Cümbüş değil, cümbüş enstrüman. Şenlik, evet. Eğleneceğiz. Ben eminim çok keyifli geçecek. O yüzden pazartesi Kadir'le beraber burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Ulaşmak isteyen Doğan Can yazıp Instagram'da beni bulabilir. Şimdilik alasmaladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fil dişi sahili, Curaçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvan Saray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdeltepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu. Süper.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

elimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Suç benim, kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim, kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enna Pharma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Çocuğu olanlar bilir, çocuğu yetiştirmek çok zordur. Yaşattığınız herhangi bir şey ileriki zamanlarda çocuğunuzu üzebilir. Neymiş bu üzebilecek sizden duyduklarında çocuklarınıza travma olacak, travma olarak kalacak cümleler biliyor musunuz? Psikologlar, uzman psikologlar birleşmişler ve 5 en tehlikeli cümleyi açıklamışlar. Mesela onlardan ilki, sen beceriksizsin, işe yaramazsın. Bunu söyleyen var mıdır çocuk? Vardır ya. Daha yeni böyle sınavdan çıkmış bir çocuğun gözlerinin dolduğunu gördük değil mi annesinin sayesinde? Çok zekisin, çok yeteneklisin. Çocuk yapamadığı halde de gazlamamak lazım gerçekten de. Neden daha çok şunun gibi olmuyorsun? Yine çocuğun duymaması gereken cümlelerden biriymiş. Keşke seni hiç doğurmasaydım. Yuh artık. Bu hala var mı bizim zamanımızda? Ben hatırlıyorum annemden ama. Beşincisi de çünkü ben öyle söylüyorum. Yani çocuğun hiçbir değeri yokmuş gibi söylediğinizin illa yapılması gerektiği gibi bir cümle bu da. Çocukların duymaması gerekiyormuş bunları. Ama benim isteğim şudur. Bir araba kullanırken ehliyet alıyorsunuz ya. Hatta model yükseltirken de ehliyet alıyorsunuz. Bence anne baba olmadan önce de bir sürü psikolojik, sadece kan testi değil de bir sürü bir psikolojik testten de geçmesi gerekiyor insanların. Çünkü topluma sen yaralıysan yaralı bir birey daha katmaman lazım. O yüzden de bir ehliyet sınavı gibi anne baba olacaklarında sınavdan geçmesi %100 şart bence.

üretilen değerli taşların birçoğu laboratuvar ortamında üretiliyor. Yani o yüzden de hani gerçek doğanın ürettiği bir taşı almak normaline göre daha masraflı oluyor. Ticaret Bakanlığı bu duruma el atıyor. Demiş ki yeni bir düzenleme yapmış, artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinden birini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu en çok kimi üzer? Her manitasına pırlanta alan, değil mi? Çünkü diyecek ya, aşkım bunda sentetik yazıyor. Öyle olunca da gidip orijinal taş almak zorunda kalacaksınız. Haberimiz olsun.

üzülsek mi sevinsek mi haberi var bir tane önümde. Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren bir abi 3 yıl önce başlattığı kampanyayla uygun fiyatlı lahmacun satışına başlıyor. Ama başı dertten kurtulmuyor. Niye? Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen adam ard arda yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesine rağmen devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyayı sürdürüyormuş. 50 liraya satıyormuş lahmacunu. Demek ki satılabiliyor. Ama bizde şöyle bir algı oluşuyor ya. Bu ucuz ya, kesin bir şey var ha. Adam bayağı 3 yıldır yapıp satıyormuş bunu 50 liraya. Ne güzel bir hizmet ya. Demek ki o paraya da yapılıyor. Ama 50 liraya mı? Anlamıyor, bir şey pahalı değilse bir şey varmış gibi algılıyoruz. Yokmuş işte, denetim de yapılmış. Öyle bir ağırlık var benim.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Almanya'da bir plaja eğer Almanca ve İngilizce bilmiyorsunuz alınmıyormuşsunuz. Plaj böyle bir karar almış. Ülke ayağa kalkmış falan. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Hatta bunun adı ırkçılıktır ama bir sebebi var. Bakın her şeye tepki göstermeden önce bir sebebe bakalım. Almanya'da o plaj Halle diye bir yerde çocuklardan birisi boğulmak üzereyken son anda yakalıyorlar ve kurtarıyorlar. Çocuğun ne İngilizce ne Almanca bilmediği ortaya çıkıyor. Yani help bile diyemiyorsun. Adam da kendini garantiye almak için böyle bir yönteme başvuruyor. En azından yardım isteyebilecek. İmdat hani help diyebilecek bir lisan arıyorlar kendilerini garanti altına almak için.

Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Her zaman söylüyorum, özellikle yurt dışına giderseniz, ilk defa gideceğiniz bir yerse de bir araştırmakta fayda var. Oranın geleneksel şeylerini, durumlarını, olaylarını, kanunlarını falan bilerek gitmek lazım. İtalya'nın kartpostalları aratmayan atmosferiyle büyüleyen turizm cenneti Cinque Terre, Cinque Terre diye okumak lazım. Bu yaz tatilcileri alışık olmadığı bir yaptırımla karşılıyormuş. Bölge yönetimi popüler yürüyüş rotalarında güvenliği sağlamak adına uygunsuz ayakkabı ve parmak arası terliği yasaklamış. Şimdi bunu bilmeden gidiyorsun. Ayağında parmak arası terlik, giremezsin kardeşim diyor. İlla gireceğim deyince cezası ne kadarmış biliyor musunuz? 2500 euro. Yaklaşık 130 bin lira. Bunun da bir sebebi var tabii. Bu kıytırıktan böyle birinin aklına gelmiş de parmak arası terliği yasaklıyoruz değil. Oradaki sarp merdivenleri çıkarken kazalar çok oluyormuş. Aslında gelenleri korumak için yapılan bir şeymiş. Ben bunu söyledim ya. Gidip orada hani parmak arası terlikle fotoğraf çektirirler şimdi bak. Bak görürsünüz, yakında düşer. Ben de forward ederim.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

ilgilendirme psikologlardan yine. Psikologlara göre insanların sizi hafife almasına neden olan 3 psikolojik hata. Neymiş biliyor musunuz onlar? Hemen söylüyorum. Her an ulaşılabilir olmak. Yani arayınca açma abi. Değere bin yani, anladın mı? Her seferinde ulaşmak dedi. Sonrasında kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli kendinizden ödün vermek. Yani önce başkaları mutlu olsun. Öyle bir hayat yok bence de. Son olarak da sizi önemsiz kılan karşı tarafta bir madde daha var. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Yani sizin alanınıza giren birine bunu alanıma girme biraderim bak benim canımı sıkma falan demezseniz insanoğlu böyledir. Onu hayatına devam ettirip ki kendine bir kolaylık sağlıyorsa bu acayip yapılmaya devam edilen bir şeydir. Sıkıldınız, daraldığınız zaman da çat diye ağzının ortasına söyleyin bence ya. Vallahi ben uzun süredir öyle yapıyorum. Çok da keyif alıyorum.

gaz geldi, o göbekten yine kurtulamadınız değil mi? Sürekli uğraştığı halde göbeği erimeyenlerin yaptığı hata belli olmuş. Uzmanlar diyorlar ki vücudunuzdan ya da hayatınızdan tak diye bir şeyleri çıkartmayın. Mesela kilo vermek için yağı kesiyorsunuz ya, tam olarak bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Kilo vermek uğruna yağı tamamen hayatından çıkaranlar büyük bir tuzağa düşüyor. Vücudun yağ yakabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. İşlenmiş gıdalardaki trans yağlar karın bölgesini kalınlaştırırken, zeytinyağı, avokado, somon ve kuru yemiş gibi faydalı yağlar tam tersine metabolizmayı destekler, hızlandırır ve göbeği eritir demişler. Yani yağ yok şekerim, bak şekeri de kestim falan. Yine bir diyetisyen eşliğinde yapılması gereken işler bunlar. Ne?

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi.

0: gitmişler araştırmışlar. Yüksek IQ'ya sahip kadınların ortak özellikleri nelerdir diye bakmışlar. Şunlar çıkmış ki ben baştan söyleyeyim. Bunların 9 tane maddenin bir tanesini yapan var benim çevremde tanıdığım. Bu çevreyi değiştirmenin vakti geldi. Mesela tarih okurlarmış yüksek IQ'lu kadınlar. Az bilinen yerleri keşfederlermiş. Tatillerini ona göre yaparlar değil mi? Yeni öğrenmek üzerine. Zevk için okurlarmış. Her şeyi okurlarmış yani. Sosyal bağlarını güçlendirirlermiş. Farklı kültürleri incelerlermiş. Ve zihinlerini sürekli ateşlerlermiş. Mesela bir tartışma açarak, bir ne bileyim kontra size bir şey söyleyerek ya da tam tersi sizinle empati yaparak zihinlerini sürekli hareketli tutarlarmış. Yüksek IQ'lu kadınlar ruhun aynası sanat ve yaratıcılıktır deyip bunlarla ilgilenirlermiş. Bak şu ana kadar hiç tanesi tutmadı çevremde. Geçmişin izini sürerlermiş. Koleksiyonculuk ve kreatörlük yaparlarmış. Stratejik video oyunları oynarmış. Aha bu var. Bu var bak bir tane. En azından bulduk. Yüksek IQ'lu kadınlarda bu ortak özellikler oluyormuş.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fil dişi sahili, Curaçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

İnsanın ne kadar kötü olduğunu zaman zaman bu haberlerden anlayabiliyoruz. Denize açılmayı akıl edebilecek kadar zekası var ama İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulunmuş. Bunu, yani onu dedim ya, denize açılacak kadar beyni var ama bir de geri de dönebiliyor. Bak geri de dönebiliyor. O geri dönerken bu kötülüğü yapıyor. Hayvanı bulmuş ve bacağına parke taşı bağlayıp öldürmüş. İnsan dünyanın gerçekten virüsü ya. Gerçekten. Virüsüz biz ya.

geçen gün yeni boşanma sebepleriyle tanışıyoruz. Onlardan bir tanesi. Bu hakikaten acayip. Yani başlığı acayip. Aslında içeriği gerçekten mobbing. Yargıtay eşine çay demleme, sifonu niye çektin diye bağırarak baskı uygulayan ve evdeki temel ihtiyaçlarını kısıtlayan davranışlarının boşanma ve tazminat nedeni sayılabileceğini hükmetmiş. Eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle dava açan kadın çay demlemesinin dahi yasaklandığını öne sürüyor. Kararın benzer davalarda da emsal niteliği taşıyabileceği belirtilmiş. Ama konu buraya gelmeli mi ya? Çaya mı kaldık yani? Hem... Yani bir büyüğüm derdi benim. Her türlü insanla arkadaşlık yapabilirsin ama cimriyle sakın yapma derdi. Hakikaten öyle. Ablaya yetmemiş, bir de evlenmiş ama hani o zamana gelene kadar bazı işaretler vardır. Çay da en son nokta.

bir tweette fark ettim. Sonra dedim ki yok canım öyle değildir falan. Dünya Kupası ile ilgili bir bilgi. Şu ana kadar 23.sü düzenleniyor biliyorsunuz Dünya Kupası'nın. Arada işte bu 42 ve 46'daki 2. Dünya Savaşı nedeniyle o tarihlerdeki yapılamadı ama işte yani dedim ki bu doğru olamaz yani. Sordum, araştırdım. ChatGPT'ye sordum evet. Araştırma dediğim o yani. Sadece 8 ülke kazanabilmiş biliyor musunuz Dünya Kupası'nı? Hani böyle o kadar zamandır oynanıyor. Acayip böyle insanlar peşinden koşuyor ama sadece 8 ülke kazanmış. Kim onlar? Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Uruguay, Fransa, İngiltere ve İspanya. Yani sadece Dünya Kupası'nı şu ana kadar 8 ülke kaldırabilmiş.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

FIFA Dünya Kupası'ndan 11 milyar dolar kar etmiş. Peki Amerikan ekonomisine katkısı ne olmuş biliyor musunuz? Bu Dünya Kupası'nın çok acayip paralar. 17 milyar dolar Amerikan hükümetine kazandırmış. En çok kazanan sektör de konaklama ve yiyecek sektörü olmuş. 2.38 ile bir de 1.47 gayrimenkul diyordu. Gitmişken ev mi aldınız birader? Toptan ve perakende ticaret de yine ekonomiye, bu 17 milyarlık ekonominin içerisindeki en büyük kalemlerden birisi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dişi sahili, Curaçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatça Caddesi Maltepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçe attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçta Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pil dişi sahili, Curaçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
7: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Malumunuz bugün aslında çok daha yoğun bir heyecanla karşılamayı beklediğimiz bir karşılaşma vardı. Bizim bu Dünya Kupası yolculuğundaki son maçımızdı aslında bu bölümde. Bu turnuvada işte ne olacak ne bitecek burada belli olacaktı. Önceki maçlardan birinde en azından bir gol atabilseydik. Fakat... Yani ilk iki maçtaki performansın ardından az evvel artık neticelenen A millilerin D grubu son maçı 3 puanla kapatıldı. Yani Türkiye 3, ABD 2 şeklinde 3-2'lik bir aslında galibiyetle turnuvayı kapadı. En azından hanemize 3 tane gol yazabildik her ne kadar elenmiş olsak da. Bu şekilde aslında bizler de bu yolculuktaki en azından noktayı koymuş olduk. Evet, şey gibi yani insanın böyle hevesi kaçtıktan sonra sana ne yaparsa yap ya da ne bileyim asiti kaçtıktan sonra kolayı içmek istemiyorsun falan gibi yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Bugün böyle bir garip başladı ya. Böyle bir enteresan, hani ne bileyim, böyle bir... Bilmiyorum, bence birçoğumuzda tabii bu hani müsabakalarla alakalı türlü heyecanlarımız kursağımızda kaldı ya. Şimdi mesela evet, galibiyetle turnuvayı kapattık ama işte ağlama demenin ne faydası var? Dın dın dın dın dın dın dın dın dın. Vallahi bir böyle kendimin hem neşesiz hem böyle ne bileyim, yani sevinsem ayıp. Üzülsem ayı. Ama neyse. Bir de ben sabah uyandım. Instagram benim hesabımı kapatmış. Bu ara böyle haberler önümüze düşmüştür. Herkesin böyle sebepsiz yere hesapları kapatılıyor vesaire. Ben de gördüm onu. Sabah klasik rutinim, uyandığım zaman telefona bakıyorum. Şöyle bir Instagram'ı bir yeniliyorum. Yatağın içinde bir 30 saniye göz gezdirip hadi kalk hazırlan Doğancan. Aa, baktım hesabım kilitlenmiş. Zınk uyandım. Birden aha dedim. Sonra neyse, hızlı bir şekilde o itirazları falan yaptım. Yani benim hesabım işte mavi tikli oluşu, işte ne bileyim falanı filanı, bazı detayları var o işlerin. Ondan sonra kimliğimi mimliğimi gösterdim. Açtılar 15 dakika sonra da öyle. Bu da böyle bir anım. Niye anlattıysam size. Yani bir böyle gerildim. Ha, ne olacak gitse diyeceksiniz de. Evet öyle, ama işte ne gerek var şimdi yani. Orada bir sürü şey var. Yıllar içinde biriktirdiğim bir arşiv yani en nihayetinde. Benim fotoğraf albümüm gibi içerikler var. İşte 1 milyondan fazla takipçi var. Şimdi bir de aman kim uğraşacak yani. Emek günün sonunda. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Yoklama faslını bir kenara bırakıp hemen hızlıca öneri bölümüne geçebiliriz. Herkes bir başkasına fayda sağlayacağını düşündüğü bir öneride, bir tavsiyede bulunsun istiyoruz. Varsa eğer sizin de, ya arkadaşlar bakın ben şu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim. Ben şuna uyandım, sizi de uyandırmak isterim. Ben şöyle bir şey deneyimledim, siz de yapın isterim diyebileceğiniz ne varsa.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hoş geldin Mehmet.
2: Senle açıyoruz dükkanın kepengini. O yüzden aman abi bak lütfen.
1: Kiminle yaşadı?
3: Instagram'da açıldı. Şimdi bu maalesef çok büyük bir problem. Bu işlerden çok ciddi gelir elde eden işletmeler var.
2: Evet. Artık bu arada herkesin dükkanı Instagram, bütün eskiden web siteleri vardı.
4: Şu an pek web siteleri kullanılmıyor, herkes Instagram üzerinden ticaret yapıyor.
3: Evet, aslında benim uzmanlık alanım, ben bir dijital ajans sahibiyim. Bu kontrol sürecinde çok sıkıntılı bir hale geldi. Bu arada herkesin yapması gereken şey şu: şirketler herkesin kendi kendisini tutmadı, yetişiyor. Milyonlarca hesap oluşturdu. Aynen bunu söyleyeyim.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Kiminle görüşüyorum?
3: Fatma Nur, öğrenci misin?
2: Evet.
1: Bugün karne alacaksın. Kaça gidiyorsun?
2: 8.
1: sınıf. Artık yani ortaokul bitti, liseye geçiyorsun.
2: Şükür
1: ki dönem
2: uyarı
1: geçirdim.
2: Ne? Dönem
1: uyarı?
2: Evet.
1: Bir de geçeceğiz liseye.
2: Evet.
1: Vay be, bir de uyansaydın belki daha neler yapacaktın.
2: Vallahi.
1: Fatma Nurcuğum, nedir acaba senin önerin?
2: Ne
1: alaka Fatma Nurcuğum?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: İrem.
2: İrem hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Kastamonu Arak ilçesinden arıyorum.
2: Nedir önerin?
1: Beni her sabah teyzem uyandırıyor işe gitmem için. Alarmımdan sonra ilk arayan teyzem. Ve ben de diyorum ki tamam uyandım ve alarmlarımın hepsini erteledim. Ben bugün yine işe geç kaldım teyze. Çok özür dilerim teyzem.
2: Uyandım deyip bir daha geri yattın yani.
1: Önerim alarmlarınızı siz uyanın diye arayanları asla kapatıp ertelemeyin. Yoksa benim gibi geç kalırsınız.
2: Hele ettiği öneriye bak. Bu ne? Kız kaç yaş? 4 yaşında mısın?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Fil dişi sahili, Braçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Reklam.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda grubundaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler ilk yarıyı 1-0 yenik durumdan 2-1'e getirerek tamamladı. Milliler ikinci yarıda beraberlik golüne engel olamadı ve 49. dakikada durum 2-2 oldu. Galibiyet golümüz ise son saniyelerde 90+8'de Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki golü ise Arda Güler ve Orkun Kökçü attı. Milliler turnuvaya 3 puanla veda etti. Tribünlerde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Scottie Pippen gibi ünlü isimler de maçı izleyenler arasındaydı. Maç bitiminde statta Ayten Altman'dan Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı çaldı. Milli takımında bulunduğu grupta Paraguay ile Avustralya 0-0 berabere kaldılar. Bu sonuçla Avustralya 4 puanla ABD'nin arkasından ikinci oldu. Paraguay kesin olmamakla birlikte 4 puanla en iyi üçüncüler arasında yer alacak. FIFA Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara baktığımızda E grubunda Ekvador, lider Almanya'yı 2-1 ile devirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. Pildişi sahili, Braçao'yu 2-0 yenerek tur atladı. B grubunda Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı. Japonya ve İsveç karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak son 32 arasında yer almayı başardılar.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya da bir şimdi kekere mekere dadanmış. Bu tarlaya ikine bir şimdi kekere mekere bozdoru bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdoru bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

0: Temizlik alışkanlığıyla herkesi motive eden, eğlenceli üslubuyla milyonları güldüren ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi Süper FM'e konuk oluyor.
1: Bu tarlaya biçini kekeri mekeri dadanmış. Bu tarlaya da biçini kekeri mekeri dadanmış. Bu tarlaya ekine biçini kekeri mekeri bozdoru bozmaş pis borçluk dadanmış. Bozdoru bozmaş pis borçlukum demiş. Halt etmiş.
0: Pazartesi sabahı Doğan canlı yayındayı, sakın kaçırmayın. Çok eğleneceğiz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.